Lili Boulanger'e ait ilahiyi solist İlker Arca Yürek, Basel Madrigalistleri ve Basel Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ivor Bolton yönetimindeki topluluğun 31 Ağustos 2022 tarihli konseri Ralph Vaughan Williams'ın Tarla Kuşu'nun Yükselişi adlı eseriyle devam ediyor. Solist, kemancı Pekka Kuisisto.

Williams'ın Tarla Kuşunun Yükselişi adlı eserini kemancı Pekka Kuisisto ve Ivor Bolton yönetimindeki Basel Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri Johann Sebastian Bach'a ait 639 katalog numaralı Koral Prelüdün solo keman ve yaylılar eşlikli düzenlemesiyle devam ediyor.

31 Ağustos 2022 tarihinde Basel Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alan kemancı Pekka Kuusisto, Johann Sebastian Bach'a ait 639 katalog numaralı koral prelüdü yorumladı. Solist, geleneksel bir Fin ezgisi seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

Ivor Bolton yönetimindeki Basel Senfoni Orkestrası'nın solisti Pekka Kuusisto geleneksel bir Fin ezgisi seslendirdi. Topluluğun 31 Ağustos 2022 tarihli konser kaydından seçtiğimiz son eser Franz Liszt'in Faust Senfonisi. Solist tenor İlker Arcayürek.

Franz Liszt'in Faust senfonisini solist İlker Arca Yürek, Basel madrigalistleri ve Ivor Bolton yönetimindeki Basel Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Programımız Berlioz'un Faust'un Laneti Oratoryosu'ndan Dans de Sif başlıklı bölümün Liszt'e ait piyano transkripsiyonuyla devam ediyor.

Piyanist Wanda Landowska düzenleme Liszt'e ait olan Berlioz'un Faust'un Laneti Oratoryosu'ndan bir bölüm seslendirdi. Programımızın bu bölümü 20. yüzyıl bestecilerinden Ferenc Forkos'un Nefesli Çalgılar Beşlisi için 5 eski Macar dansıyla sona eriyor.

20. yüzyıl bestecisi Ferenc Forkos'un Nefesli Çalgılar için 5 eski Macar dansını Akademik Nefesli Çalgılar Beşlisi'nden dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Johann Christian Bach'ın Opus 11 Fa majör 3 numaralı kentetini ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın basit sonat olarak bilinen Do majör piyano sonatını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü film müziklerinin yanı sıra çok sayıda orkestra, oda müziği ve konçerto formlarında eserleri olan Amerikalı besteci John Williams'ın 2003 tarihli Korno Konçertosu'yla başlıyor. Solist Radovan Vlatković ve Enrico Dindo yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Amerikalı besteci John Williamson, 2003 tarihli Korno Konçertosunu Radovan Vlatković ve Enrico Dindo yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın Opus 59 Mi minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Beethoven'ın 1806 tarihli Opus 59 Ramumovski kuartetlerinden Mi minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Artist Kuartet seslendirdi. Handel'in 1720 yılında yayınlanan klavyeli çalgılar süitlerinin ilk serisinden Fa majör 2 numaralı süit var sırada.

Handel'in 1720 tarihli eserler dizisinden Fa majör 2 numaralı klavyeli çalgılar süitini piyanist Christian Ihle Hadland seslendirdi. 14.

Canarium topluluğu 14. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Jacopo da Bologna'ya ait bir madrigal seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin Missa formunun bir bölümü olan Kyrie başlıklı eseri var sırada. Macaristan Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Madinyes yönetimindeki Macaristan Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası, Vivaldi'nin Missa formunun bir bölümü olan Kyrie başlıklı eserini seslendirdi. Sibelius'un Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için yazdığı ve 1938 yılında yaylılar ve timpani için revize ettiği Andante Festivo adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Sibelius'un 1938 tarihli Andante Festivo başlıklı eserini Hannu Koivula yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası seslendirdi. Sergei Rachmaninoff'un 1890-1893 yılları arasında bestelediği Opus 4 serisinden iki şarkı var sırada. Keman ve piyano eşliğinde dinliyoruz.

Sergei Rachmaninoff'a ait iki şarkıyı bariton Fredrik Zetterström, kemancı Tobias Ringborg ve piyanist Anders Kilström seslendirdi. Johann Christian Bach'ın flüt, oboa, keman, viola ve sürekli bas için Opus 11 Fa majör 3 numaralı kentetiyle devam ediyoruz.

Christian Bach'ın Opus 11 Fa Majör 3 numaralı kentetini flüt sanatçısı Wilbert Hazelzett ve Lezadio topluluğundan dinlediniz. Programımız Mozart'ın yeni başlayanlar için alt başlığı taşıyan Do Majör Piyano Sonatı'yla sona eriyor.

0: Mozart'ın basit sonat olarak bilinen Do majör piyano sonatını Jung Lan Han seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi.

de 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesiyle ilgili haksız kazanç sağlayan herkesin bedelini ödeyeceğini söyledi. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Erdoğan 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin Ekim ayı içinde yapılacağını kaydetti. Muhalefete haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz sözleriyle sert tepki gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Türkiye hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Erdoğan, Mekke İttifakı'nın kurumsal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini kaydetti. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husilerin tavrını sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Kore, teknik kapasitesi artırılan yeni taktik balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu. Denemeyi doğrulayan Güney Kore ordusu ise füzenin Japon denizi istikametine fırlatıldığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Bolat'ın temaslarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınacak. Gümrük Birliği güncellemesi, yeni sanayi politikaları ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Geleceğin iletişimcileri bu büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün saat 20'de TRT2'den canlı yayınlanacak. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah Hans Stin Opus 46 Sol Minör Viola ve Piyano için konser parçasıyla başlıyor.

Hans Sitin, Opus 46, Sol Minör, Viola ve Piyano için konser parçasını dinlediniz. Anne-Marie Brink ve Marta Aznavourian ikilisi seslendirdi.

Robert Kahn'ın Opus 4 Sol Minör Klarnetli Üçlüsü'nden bölümler dinlediniz. Daniel Ottensamer, Stefan Kontz ve Christoph Traxier Üçlüsü seslendirdi.

Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 70 Yaylı Sazlar Altılısı için Souvenir de Florence adlı eserinden bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Friedrich Gernsheim'in Opus 87 3 numaralı mi minör violonsel ve piyano için sonatından bölümler sunduk. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu St. Petersburg'dan geçen Besteciler dizimizin 4. bölümündeyiz. Ve konuğumuz Sergei Rahmaninov. Rahmaninov için St. Petersburg, çocukluk yıllarının ve ilk konservatuvar eğitiminin şehriydi. Daha sonra 1. senfoninin ağır yenilgisine de, 2. senfonisinin başarısına da burada tanık oldu. 1917'nin sonunda o zamanki adıyla Petrograd'dan ayrılarak Rusya'ya bir daha dönmedi. Bu bölümde bestecinin gençlik yıllarından sürgündeki son eserlerine uzanan yolu izleyeceğiz. Programımızı Rahmaninov'un adını çok genç yaşta geniş kitlelere duyuran Do diyez minör prelüdü ile açıyoruz. 1892'de yazılan eserin ağır akorları çan seslerini hatırlatır. Ortadaki hızlı bölüm giderek büyür. Başlangıçtaki tema geri döndüğünde ise piyano neredeyse bütün bir orkestranın ağırlığını taşır. Şimdi Opus 3 5 Fantezi albümünün içinden Do diyez minör prelüdünü bestecinin kendisi yani Sergei Rahmaninov'dan dinliyoruz.

Rahmaninov'un Do diyez minör prelüdünü bestecinin kendisinden yani Sergei Rahmaninov'dan dinledik. Sergei Vasilyevich Rahmaninov 1870

1873'te Novgorod yakınlarında doğdu. Ailesi 1882'de St. Petersburg'a taşınınca 9 yaşındaki Rahmaninov konservatuvara girdi. Düzenli bir öğrenci değildi. 1885'te kuzeni Alexander Silotin'in önerisiyle Moskova'ya gönderildi. Nikolay Zverev'in sıkı çalışma düzeni, ardından Siloti, Sergei Taneyev ve Antov Aranesky ile yaptığı çalışmalar onu hem piyanist hem de besteci olarak hızla olgunlaştırdı. Moskova Konservatuvarındaki kompozisyon bitirme çalışması, Puşkin'in Çingeneler şiirinden uyarlanan tek perdelik Aleke operasıydı. Rahmaninov henüz 19 yaşındaydı. Eser 1893'te Balşoy Tiyatrosu'nda sahnelendi ve Çaykovski'nin de övgüsünü kazandı. Erkekler dansında keskin vurgular, hızlanan ritimler ve parlak orkestral renkler genç bestecinin sahne duygusunu açıkça gösterdi. Şimdi Aleko operasından Erkekler Dansı'nı Nimes Ervi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Operası'ndan Erkekler Dansı'nı Nîmes Gervi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Rahmaninov'un şarkılarında şiir ile piyano birbirinden ayrılmaz. Fyodor Tyutchev'in dizeleri üzerine 1896'da bestelediği Bahar Sularında kışın çözülüşü ve yaklaşan bahar anlatılır. Ses partisi büyük ve yükselen cümlelerle ilerlerken piyano eriyen karların coşkun akışını durmaksızın duyurur. Kısa süresine rağmen bir konser aryasının genişliğine ve güçlü bir finale sahiptir. Şimdi Opus 14, 12 şarkı albümünün içinden Bahar Sularını, bariton Dmitri Vorostovski'den dinliyoruz. Sanatçıya piyanist Mikhail Arkadyev eşlik ediyor.

Rahmaninov'un Opus 14 12 şarkı albümünün 11. parçası olan Bahar Sularını, bariton Dmitri Vorostovski'den piyanist Mikhail Arkadyev eşliğinde dinledik. Rahmaninov aynı dönemde 6 müzikal an başlıklı piyano albümünü yazdı. Her eser farklı bir çalma tekniğini ve duygusal karakteri öne çıkarır.

Rahmaninov'un 6 eserden oluşan Moment Musico adlı albümünün 4. parçası olan Presto'yu Vladimir Ashkenazi'den dinledik. 1897'de 1. senfonisinin St. Petersburg'daki ilk seslendirilişi Rahmaninov'un yaşamındaki en ağır kırılmalardan biri oldu. Alexander Glazunov yönetimindeki hazırlıksız icra ve sert eleştiriler bestecinin uzun süre büyük ölçekli bir eser yazamamasına yol açtı. 1900'de Doktor Nikolay Dahl ile yaptığı görüşmelerin ardından yeniden çalışmaya başladı. İkinci piyano konçertosunu da ona adadı. Konçertonun birinci bölümü Moderato, piyanonun tek başına duyurduğu ve giderek güçlenen çan benzeri akorlarla açılır. Ardından yaylıların sunduğu geniş ana tema, piyanonun dalgalanan figürleri üzerine yükselir. Daha lirik ikinci temayla yumuşayan müzik, piyano ile orkestra arasındaki güçlü diyalog sayesinde görkemli bir sona ulaşır. Şimdi ikinci piyano konçertosunun birinci bölümü Moderato'yu, piyanist Sviatoslav Richter'den, Stanislav Wisloczki yönetimindeki Varşova Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Sergei Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosunun birinci bölümü olan Moderato'yu, piyanist Vyacheslav Richter'den, Stanislav Wisloczki yönetimindeki Varşova Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. İkinci piyano konçertosunun başarısından sonra Rachmaninoff besteci, piyanist ve orkestra şefi olarak yeniden güç kazandı. Dresden'de tamamladığı ikinci senfoniyi 1908'de St. Petersburg'da kendisi yönetti. Bu kez kent ona büyük bir başarı getirdi. 1915'te yazdığı Gece Ayini ise Rus Ortodoks koro geleneğiyle kurduğu en kapsamlı

canlı bağdır. Eser bütünüyle insan sesi için yazılmıştır. Hiçbir enstrüman kullanılmaz. Nini Atpuşçayeşi eserin 5. bölümüdür. Bu bölümde tenor, Simeon'un duasını söylerken koro gittikçe derinleşen akorlarla ona cevap verir. Son sayfalarda basların olağanüstü pes seslere inişi, müziği gösterişli bir sonuçtan çok ağır ve huzurlu bir vedaya ulaştırır. Şimdi Gece Ayini eserinin içinden Nini Atpuşçayeşi bölümünü tenor Carl Dent ve Robert Shaw Festival Singers'tan dinliyoruz.

Gece Haini'nden Nine 60 Çayeşi bölümünü Tenor Carl Dent ve Robert Shaw Festival Singers'tan dinledik. 1917'de devrim Rahmaninov'un yaşamını bütünüyle değiştirdi. Stockholm'den gelen konser davetini kabul ederek ailesiyle birlikte Aralık sonunda Petrograd'dan ayrıldı. Rusya'ya bir daha dönmedi. Önce İskandinavya'da, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadı. Geçimini yoğun konser turneleriyle sağladığı için besteciliğe ayırabildiği zaman azaldı. Ancak bu dönemde yazdığı az sayıdaki eser yoğun ve daha

sıkı bir anlatıma sahip. Rahmaninov son büyük eseri Senfonik Dansları 1940'ta Amerika'da tamamladı ve Philadelphia Orkestrası'na adadı. 3 bölümlük yapıt, geçmişte kullandığı temalara ve Rus kilise ezgilerine dönüşlerle bir tür müzikal öz yaşam öyküsü gibidir. 3. ve son bölümde Dies Irae ezgisiyle gece ayininden alınan Blagoslovenyesi, Gospodi teması karşı karşıya gelir. Karanlık ve hareketli müzik, giderek güçlenen bir aleluya düşüncesine ulaşır. Kaydın St. Petersburg Filarmoni Orkestrası tarafından yapılmış olması, çocukluğu bu şehirde başlayan ve 1917'de buradan ayrılan Rahmaninov'un yolculuğunu müzik içinde yeniden St. Petersburg'a bağlıyor. Şimdi senfonik dansların 3. ve son bölümü Lento Assai Allegro Vivace'yi, Maurice Johnson's yönetimindeki St. Petersburg Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Senfonik dansların 3. ve son bölümü Lento Assai Allegro Vivace'yi Maurice Jansons yönetimindeki St. Petersburg Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Programımızın son eserini çok değerli dostum ve kardeşim bas bariton Oğulcan Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Kariyerine Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılıp ödüller alan Yılmaz, kariyerini Almanya'da sürdürüyor. Ve tabii ki başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sizlerle buluşturacağım bu kayıt, 12 Haziran 2023 tarihinde Cardiff'te düzenlenen ve dünyanın en saygın şan yarışmalarından biri olan BBC Cardiff Singer of the World'deki canlı performansına ait. Rahman

Sergei Rachmaninoff'un Aleka operasından Aleko'nun Cavatina'sını, değerli dostum bas bariton Oğulcan Yılmaz, Ryan Bancroft yönetimindeki Galler Ulusal Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Bugün müziğin rotasında yolu St. Petersburg'dan geçen Besteciler dizimizin 4. bölümünde Sergei Rachmaninoff konuğumuz oldu. Bir sonraki bölümde Dmitri Shostakovich ve St. Petersburg'un 20. yüzyıldaki değişen sesiyle buluşacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Dinleti. Merhaba sevgili müzikseverler. TRT Radyo 3'te İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Yüzlerce yıllık geçmişe dayanan oda müziği örneklerini keşfetmeye devam ediyoruz bir kez daha. Chopin, Rota, Saint-Saëns ve Velázquez eserlerine ayırdık bugün programımızı. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Ceren Başkan. Dinleti başlıyor. Frédéric Chopin, müzikte romantizmin en simgesel figürleri arasında yer alır. Bu dönem, tam bir gelişme sürecinden geçen bir enstrüman olan piyanonun, sembol olarak görülebildiği derin üslup ve kültürel değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bestecilik kariyerinde genellikle solo piyano eserlerine odaklanır. Ancak gençlik döneminde ve Paris'teki sosyal çevresinin etkisiyle birkaç önemli oda müziği eseri de besteler. Oda müziği, Chopin'in melankolik ve lirik üslubunun farklı enstrümanlar arasında nasıl bir uyum içinde ifade edilebileceğini göstermesi açısından önemlidir. 1829'da tamamlanan keman, cello ve piyano için Opus 8 Sol Minör Üçlü, Chopin'in ilk besteleri arasında yer alır. Gençlik dönemi ürünü olmasına rağmen, romantik dönemin duygu yüklü ve zarif bir örneğidir. Bu, Chopin'in bu çalgı kombinasyonu için yaptığı ilk ve tek kompozisyon örneğidir ve aralarında Robert Schumann, Ludwig Rallstab ve James Huneker'in de bulunduğu çağdaşlarında hatırı sayılır bir hayranlık uyandırmıştır. Huneker eseri kısaca şu sözlerle tanımlar. Üçlü ateşle açılıyor. Scherzo muhteşem, adagio hoş, finalse neşeli ve sevimli. Duccio Ceccanti, Marco Decimo ve Tatiana Larionova 19. yüzyıl yapımı enstrümanlarıyla seslendiriyorlar üçlüden bir bölümü.

Duccio Ceccanti, Marco Decimo ve Tatiana Larionova yorumuyla Frédéric Chopin'in Opus 8 üçlüsünden bir bölümdü dinlediğimiz. Opus 52, 4 numaralı Fa minör balat. Klasik müzik literatürünün en güzel eserlerinden ve Chopin'in başyapıtlarından. Bugüne kadar Hoffmann, Korto, Rubinstein, Moravec, Horowitz, Richter gibi pek çok usta tarafından yorumlanan ve kayda alınan eser, Chopin'in 1831-1842 yılları arasında solo piyano için bestelediği 4 balattan sonuncusu. Piyanist Kim Bernard yorumluyor.

Piyanist Kim Bernard yorumuyla Chopin'in Opus 52, 4 numaralı Fa minör baladını dinlediniz. 4 el piyano düeti oldukça benzersiz niteliklere sahip bir oda müziği birlikteliğidir. Bu birliktelik 20 parmağın piyano klavyesinin 88 tuşunda çalmasına izin vererek tamamen zıt iki ihtiyaca cevap verir. Amatörler karmaşık performansları diğer piyanistle paylaşarak tatmin edici bir sunum sergileyebilir. Diğer taraftan bir piyano düeti çoklu nota imkanını da sunar. Bu durumda iki piyanist de kendi başına bir virtüöz olacak ve birlikte çalabilecekleri notaların toplamı ne kadar yetenekli olursa olsun tek bir müzisyen tarafından çalınanları fazlasıyla aşacaktır. Camille Saint-Saëns'ın piyano düetleri de bu iki ihtiyaca yanıt verir nitelikte yapıtlar. Opus 11 Sol Majör Düet, Saint-Saëns'ın 20 yaşındayken bestelediği eseri 1863 yılına kadar basılmaz, 1868 yılına kadar

Camille Saint-Saëns'ın Opus 11 Sol Majör Düetini Marco Sollini ve Salvatore Barbatano'dan dinledik. Brezilya'nın erken dönem klasik müzik bestecilerinden biridir Glauco Velázquez. İtalyan bir baba ve Brezilyalı bir annenin çocuğu olarak Napoli, İtalya'da doğar ancak Brezilya'da büyür. Oldukça kısa yaşamına rağmen önemli etki bırakan eserler besteler. Klasik müzikte Fransız romantizminin etkisiyle yazdığı eserler Brahms ve Saint-Saëns gibi Avrupalı bestecilerin izlerini taşır. Aynı zamanda Brezilya'da romantik ve modern tarzları birleştirerek bir köprü kurar. Piyano, şan, oda müziği ve orkestra eserleri besteleyen Velázquez'in şimdi dinleyeceğiniz Delirio başlıklı keman sonatı adıyla da uyumlu bir şekilde derin duygusal dalgalanmalar ve kimi zaman kaotik bir atmosfer sunar. Emanuele Baldini ve Karin Fernandez'den dinliyoruz.

Manuela Baldini ve Karin Fernandez yorumuyla Glauco Velasquez'in Bir Numaralı Keman Sonatı'ndan bir bölüm dinledik. Ve Nino Rota. Çocukken Birinci Dünya Savaşı'nın, gençliğinde ise İkinci Dünya Savaşı'nın acılarına tanık olan İtalyan besteci, şef ve akademisyen, ünlü yönetmenler Federico Fellini ve Luchino Visconti'nin film müzikleriyle tanınıyor. Francis Ford Coppola'nın ünlü Baba üçlemesinden ilk iki filminin müziklerini besteleyen Rota, Baba 2 film müziğiyle 1974 yılında Oscar ödülünü aldı. Uzun kariyerinde 150'yi aşkın film müziği yazan Rota, en verimli dönemini 1940 ile 1950'nin ortaları arasında yaşadı. Her yıl ortalama 10 beste yaptı. Film müziklerinin yanı sıra 10 opera, 5 bale, çok sayıda orkestra, oda ve koro müziği de yazan Nino Rota, çok sevdiği klarnete çalışmalarına sıklıkla yer verdi. Nino Rota'nın ölümünden 6 yıl önce yazdığı 1973 tarihli klarnet, cello ve piyano için üçlüsünden bölümleri Trio Harmonia'dan dinliyoruz.

0: Nino Rota'nın klarnet, cello ve piyano için üçlüsünden bölümleri Trio Armonia seslendirdi ve bir programımızın da sonundayız. Geçmişi yüzyıllara dayanan, her biri bir ustanın hünerinden doğan büyüleyici oda müziği örneklerine ve düzenlemelere kulak vermeye önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Ses kayıtı Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ben Ceren Başkan. Veda ediyoruz bugün de. Müzikle, sevgiyle kalın.
1: Dinleti.

Radyo 3. Zamanın Ruhu başlıyor.

Sanat nedir? Sanatçı kime denir? Tüm sanat dallarını ve beğendiğimiz, ilham aldığımız sanatçıları düşünelim. Birbirinden çok farklı türlerde bile olsalar, hepsinin ortak bir noktası var. Empati. Toplumla, dünyayla, insanlarla, kendileriyle, acıyla, sevinçle kurdukları empati yeteneği. Yani bir film izlerken ya da bir müzik dinlerken kendinizden parçalar bulmanızı sağlayan şey de işte kurdukları o görünmez bağ. Başka bir açıdan bakarsak, bu duygudan yoksun birinin ortaya çıkardığı şey ne kadar sanat olabilir? Yapay zekanın ürettiği türlü sanat işlerine bakarsanız eğer, fark edeceksiniz ki temelde o da empati üzerinden bizlere ulaşmaya çalışıyor. Sanat bize empati kurmayı da öğretiyor. Başkasının gözünden bakabilmeyi, sıkı sıkıya tutunduğumuz düşünceleri bırakabilmeyi, özgürleşmeyi ama en çok da özgünleşmeyi sağlıyor. Her sanatçı empati kurabilendir ya da empati kuran her insan biraz sanatçıdır aslında. Tüm bunlar üzerinden tabii ki kendimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün derin bir konu başlığımız var. Günün teması empatinin gücü, sanat ve klasik müzik. Bu üçgende sonsuz olasılıklar içinde ruhunuza iyi gelmek adına buradayım. TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler.

Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Dilerseniz bir bestecinin kalbinden yükselen o empatiyi notaların dilinde birlikte keşfedelim. Kendi duygularınızla sessiz bir diyalog kurmanıza olanak sağlayacak Fransız besteci Gabriel Fauré'nin Pavan Opus 50 numaralı eserini Thomas Schimmel'in yönetiminde Genç Krakow Filarmoni Orkestrası seslendiriyor ve hazırsanız zamanın ruhu başlıyor.

Sanatçı olmanın ilk emaresi empati dedik. Önce kendinle, sonra başkalarıyla ya da bazen önce başkalarıyla sonra kendinle kurduğun o görünmez bağ. Sonra bu bağ genişliyor, doğayla kurduğun ilişkiye dönüşüyor. Bir ağaca, bir hayvana, bir canlıya dokunabilme haline. Ve bazen bir ağaca şekil veren ustanın o ağaçla kurduğu ilişki, el emeğiyle, sabırla, hisle kurduğu o bağ. İşte o da empati. Ve haddimiz değil elbette kimseye iyiyi ya da güzeli öğretmek, ne haddimize. Ama sözüm bu vasıflara sahip olan, bir de üstüne üstlük incinen o ruhlara. Benimkisi naçizane bir duygudaşlık. Kendi hayatımda merak ettiğim konular üzerine sizlerle kurduğum bir yol arkadaşlığı aslında. Bazen de hepimiz gibi beni de inciten meseleleri paylaşmak, paylaşarak hafiflemek, aynı duyguda buluşmak. Birçok güzel mesajlarınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu ortak duyguda sizlerle buluşmak çok kıymetli. Bu yüzden bizlere TRT Instagram sayfamızdan Zamanın Ruhu başlığı altında görüşlerinizi, beğenilerinizi iletebilirsiniz. Geçmiş yayınlarımızı dinlemek isterseniz TRT Dinle web adresinde yine Zamanın Ruhu başlığı altında yeniden buluşabiliriz. Sanatçı olmanın ilk emaresi empati ve empati kurabilen herkes içinde bir sanatçı taşıyor. Biraz incinmiş, tüm sanatçı ruhlar için gelsin, bu konuda hayatta oldukça feyzini almış bir besteci kendisi, insan ruhunun kırılganlığını, incinmişliğini ve aynı zamanda empatiyle dolu bir sessizliği müziğe dönüştürüyor. Samuel Barber'ın Adagio for String Opus 11 eseri. Dinleyeceğimiz yorum 2019 Yaz Gecesi konserinden Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından Usta Şef Gustavo Dudamel yönetiminde dinliyoruz.

Çocuklukta büyüdüğün sokaklar, odalar, şimdi baktığında ne kadar da küçük, öyle değil mi? Çocuk adımlarınla koştuğun o yollar, o koskoca görünen dev çınar hala yerinde en azından. Hiçbir ağaca sarıldınız mı? Soframıza gelen o en sevdiğiniz sebzenin ya da meyvenin incecik bir fidanken en ufak bir sert dokunuşla kırıldığını fark ettiniz mi hiç? Çaresiz, dili yok anlatamaz, aç bir hayvancağız, bir kap yemek bir su verdiğinizde gözlerindeki minneti hiç izlediniz mi? Hayatta insan hem nasıl güçlü hem de nasıl nazik ve kırılgan aslında. Bunlar yine kolay olanlardı. Ölen insanlar, çocuklar, kadınlar, katledilen hayvanlar, mazlumlar. Haksız yere hayatını çalan, insan demeye dilimizin varmadığı mahluklarsa bir tarafta. Ve güya bu çağda artık dayanamadığımız tüm bu acılar ve yaşanılanlar kimleri incitiyor? Ancak duyarlı empati sahiplerini üzüyor. Gerisi ya seyrediyor ya da zaten kötülüğü şiar edinmiş kayıp ruhlar olarak kendi saflarına seni de eklemek için yaptıklarına kılıf uyduruyorlar. Üzülmek kifayetsiz kalıyor. Motomot, duygusuz, acımasız bir makine olsak mesela hiç sorun çıkmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kalabalık yoksunluklarına artı bir eklemek adına senin en vasıflı şefkatini, anlayışını, empatini, kısaca insaniyetini, duygusallık, hassaslık, hatta daha da ileri gidip biraz enayilik olarak adlandıran her kim varsa onun insan olup olmadığını sorgulamak da bizlere düşüyor. Siz bilir misiniz? Ayan nedir? Pinhan nedir? Nişan nedir? İnsan insan derlerdi. İnsan nedir? Şimdi bildim. Can can deyu söylerlerdi. Ben can nedir? Şimdi bildim. Sözleri 16. yüzyıl Türk hurufi şairi Muhiddin Abdal'a ait olan İnsan eserini bestesi ve piyanoda Fazıl Say'la, etnik vokal Cem Adrian, bariton Güvenç Dağüstün, koloratür soprano Burcu Uyar ve lirik soprano Selva Erdener'in yorumuyla dinliyoruz.

Güzel olan ruhun görebildiği ve kalbin anlayabildiği şeydir demiş Platon. İnsan olmak sadece nefes almak değil, aynı anda başkalarının ruhuna dokunabilmek, aynı frekansta duygular paylaşabilmektir. Empati bu paylaşımın en saf biçimi. Yüzyıllar öteden bize ulaşan bir eser gibi. Her notasıyla başka kalplere, inceliklere dokunuyor. İşte o an insan olmak yalnızca bir kimlik değil, paylaşılan bir deneyim haline geliyor. Empati, tanılarla birleştiğinde bizi yalnızlıktan kurtarıyor. İlahi komedya gibi, Dante gibi mesela. Franz Liszt'in Dante eseri gibi Prometheus'ta da insanlara ateşe armağan eden, onlara bilgi ve ışık sunmak için kendi acısını göze alan bir figür var. Bu mit yalnızca bir cezalandırma hikayesi değil, aynı zamanda empatiyi, başkalarının yükünü kendi yüreğinde taşıyabilmeyi anlatıyor. Prometheus, insanların çaresizliğine, karanlıkta kaldığı anlara duyduğu derin bir anlayışla yaklaşır ve bir nevi kendini yakar. Besteci Liszt ise bu figüre kayıtsız kalamaz. Onun müziği, hayata dair soruları,

tutkuları ve insanın içsel yolculuğunu bize hissettiren bir köprü. Şimdi Londra Filarmoni Orkestrası, Şef Georg Solti yönetiminde Franz Liszt'in Prometheus Senfonik Şiiri 5 numaralı eserini dinliyoruz. Zamanın ruhunda kalın.

Joseph Haydn'ın No Majör yaylı çalgılar için bestelediği Opus 76 No. 3 İmparator bölümünü Emerson yaylı dörtlüsü yorumuyla dinliyoruz. Zamanın ruhunda kalın.

Bilerek ya da bilmeyerek her insan içinde bir sanatçı taşıyor aslında. Önemli olan hangi yolları seçtiğiniz ve hangi kararları verdiğiniz. Ustalık neyi seçtiğinize bağlı olarak sizi eğitir, şekillendirir. Sizi bir levha gibi, bir cevher gibi işleyip parlatır. Tecelli ve teslimiyet. Bölüşürsek tok oluruz, paylaşmazsak aç kalırız demiş Yunus Emre. Farz edelim bir ağaç olsak mesela. Şöyle gökyüzüne uzanan hangi ağaç olmak isterdiniz? Ya da gidilen yol neresi olurdu? Kendinizi kime emanet ederdiniz bu yolda? Hangi ustayı seçerdiniz? Ustalık ne önemli? Peki ne olmak isterdiniz? Metafor bu ya. Bir baston mu mesela? Dayanak olmak için. Bir ateş mi? Sadece yanarak başkalarını ısıtmak için. Bir ney mi? Ruhlara ses veren ve ruh gelmeden sessiz kalan. Bir beşik mi? Bir sandık, bir dolap ya da bir kağıt. Yazılan sözlerle, anılarla dolu. Yoksa bir mızrak. Ok, can alan, acıtan, yakan, yıkan. Hepsi bir seçim aslında. Mesele ne olduğumuzu bilmekte. Mesele usta olarak gördüğümüz ve yürüdüğümüz yolları iyi tanımakta. Usta önemli ama daha da önemlisi idrak. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır, inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yordular. Dolaba layık gördüler, ben Mevla'ya duacıyım. Yunus bunda gelen gülmez, kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır inilerim. Ustasına en layık odunları bulmaya çalışan Yunus Emre'nin sözlerinden, bestecisi Türkbeşlerimizden Ahmet Adnan Saygun'a ait Yunus Emre Oratoryosu'ndan 5. bölüm olan Dertli Dolap bölümünü Hikmet Şimşek yönetiminde Ankara Opera ve Bale Orkestrası ve Korosu'nun yorumuyla dinliyoruz.

Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır deriz mesela. Hayatta iyilik de var, kötülük de. Önemli olan bu savaşta kötülüğü de tanıyabilmek aslında. Kötülüğü bilmeden insan sadece şunu soruyor. Bu acılar neden, nasıl olabiliyor? Bu acıları yaşatanlar insan olabilir mi? Gerçekte olansa karar verebilmek. Kötülüğü bilerek seçmemek ve bu korkusuzluk değil. Bile isteye gerçek cesurlar, korkan ama yine de cesaret edebilenlerdir. Bir de kötülüğe karşı duranlar var. Sen, ben, biz, hepimiz. Hayatın farklı yerlerinde, farklı kültürlerde, farklı dönemlerde olsak da aynı amaç için mücadele veriyor. Bin bir şekilde bin bir insan. Şimdi insan ruhunun inceliğini, iyilik ve kötülük arasındaki seçimi, cesaret ve kırılganlığı aynı anda hissettiren bir eserle devam ediyoruz. Puccini'nin Madame Butterfly operasından Cho San'ın meşhur aryası Un bel di Vedromo, Diva Maria Callas'ın sesinden dinliyoruz.

Herkes konuşuyor, herkes anlatıyor, herkesin her konuda bir fikri var ve nasıl oluyorsa kimse kimseyi dinlemiyor. Monolog sadece tek taraflı. İletişimsizlik her yanı sarmış. Herkes sadece kendinden bahsediyor. Hiçbir anlaşmanın, hiçbir sohbetin ya da muhabbetin adı bile geçmiyor oralarda. İnsanın yüreği sıkışıyor. İyi bir dostla, gözlerinin içine bakarak yaptığınız sohbetin verdiği o ferahlık hissi işte bu ortamlarda asla olmuyor. Düşünün, para verip izlediğiniz bir oyunda herkes aynı ağızdan repliklerini sıralasa ve oyun orada bitse, kendinizi kandırılmış hissetmez misiniz? Aynı duyguyu burada da yaşarsınız. Dinlemek de bir sanattır aslında. İletişim sanatı diye bir şey var sonuçta. Ve işte karşınızda her notasına umut ve özlem sığdıran ve sizinle sohbet eden bir eser. Giordano'nun Andrea Sheni operasından 3. sahnede yer alan Come un bel di Maggio aryasını Fiorentino Maggio Orkestrası ve şef Gianandrea Nozeda eşliğinde ünlü tenor Andrea Bocelli seslendiriyor.

Ve Zerdüşt dedi ki, bir yer ki artık sevemiyorsun madem, oradan çekip gitmeli insan. Anlaşmak aynı dili konuşmak değil, aynı duyguda buluşmaktır demiş Mevlana da. Empati duygudaşlık aslında. Kelime anlamıyla empati, bir başkasının yerine kendini koyabilme, onun duygu ve düşüncelerini anlayabilme, olaylara onun perspektifinden bakabilme yetisi. Duygudaşlık olarak da adlandırılıyor. Ancak hayat kelimelerin sözlükteki karşılığından çok daha derin bir yerde akıyor. Çünkü bazı kavramlar var ki anlamlarını satırlardan değil, yaşanmışlıklardan alıyor. Empati de tam olarak böyle bir kavram. Değeri yaşandıkça anlaşılıyor. Ve onun tam karşısında sessiz, soğuk ama güçlü bir başka gerçek durur. Önyargı. İlk bakışta masum gibi görünse de fark edilmediğinde insanın iç dünyasını daraltan, hayatı ağırlaştıran bir gölgeye dönüşür. Empatiyi yok eden en büyük engellerden biri önyargıdır. Hayattan manayı söküp çıkaran bir tür körlük gibi. Ve insan bu körlüğü fark ettiği anda yaşam derinleşmeye başlar. Her manada. Çünkü evren dediğimiz bu alem bildiğimizden, sandığımızdan çok daha geniş, çok daha katmanlı ve sonsuz olasılıklarla dolu. Ama düşünün, bir insan odasından çıkmayı reddediyor. Dört duvar arasında yaşıyor. Pencereden bile bakmıyor. Dışarının varlığı belki biraz biliniyor ama bildiğini bile reddediyor. Ve dünyanın sadece o dört duvardan ibaret olduğuna inandırmış kendini. İşte ön yargı tam olarak böyle. İnsanın kendi hapishanesini fark etmeden inşa etmesi. Muhakkak böyle insanlar olmuştur hayatınızda. Gözünün önünde duran apaçık gerçekleri bile şaşırtıcı bir hızda ve ciddiyette red ederler. Ve asla ikna olmazlar genelde. Önyargının olduğu yerde empati yoktur, anlayış yoktur, mana yoktur ve ne yazık ki barış da yoktur. Tuğla tuğla ördükleri o hapishanenin yıkılmasından korktukları için sertleşirler. Bu körlüğe kapılan insanların çoğu benzer cümleler kurar. Ben böyleyim, değişemem. Ya da ben yaptım, oldu der ve geçiştirirler. Dinlemezler, anlamaya çalışmazlar. Katı ve kapalı bir tavır içinde kalırlar çünkü değişmek onlar için bilinmeyene açılan bir kapıdır ve bilinmeyen çoğu zaman korkutucudur. Çabalamak zor gelir ama aynı yerde kalmak da insanın ruhunu yavaş yavaş tüketir. Siz ne söylerseniz söyleyin, bazen bir duvara konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Bir süre sonra empati yeteneği olan insanlar o duvara çarpa çarpa yorulur ve sessizce oradan ayrılmayı seçebilirler. Kalpleri kırık olsa bile. Bilirler ki en iyi yol arkadaşları kendi ruhlarıdır ve gökyüzünü özledikleri için giderler.

Aslında gitmek değil, kendine dönmektir bu ve öyle de yapmalıdırlar. Geride bıraktıklarıysa dar odalarında kalmayı, sonsuz bir gökyüzüne tercih edenlerdir. Çünkü bildikleri acı, bilmedikleri ihtimalden daha güvenli gelir. Oysa hayat tek yönde akmaz. Bir söz vardı, hayatım alt üst oldu deme. Nereden biliyorsun? Altının üstünden daha güzel olmayacağını. Kış yaza dönüşür. Yukarı çıkan her şey bir gün aşağı iner. Tıpkı sıcak olmadan soğuğun, aydınlık olmadan karanlığın var olmayacağı gibi. Her şey içinde karşıtının tohumunu taşır. Ve belki de tam da bu yüzden en karanlık sandığınız anlar bile içinde bir başlangıcın ışığını saklar. Umut, kalbinde güzellik taşıyan insanlar için her daim mevcuttur. Dvorak'ın Yeni Dünya'dan senfonisiyle veda ediyorum bugün sizlere. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te zamanın ruhunda yeniden görüşünceye kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan saat 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'la dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Husilere karşı diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz dedi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, muhalefetin kamuoyunu yanılttığını ve belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtülmeye çalıştığını belirtti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen uluslararası uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şebekenin 10 tonun üzerinde uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğunu belirtti. Operasyonların kararlılıkla süreceğini söyleyen Çiftçi, zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız dedi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. İzmir, Antalya ve Uşak'ta tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da DHKPC terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Patlamanın olduğu Ihlamurkuyu istasyonunu duman kapladı, yolcular tahliye edildi. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile işletmelere yönelik idari para cezaları yeniden belirlendi. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün saat 20'de TRT 2'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz melodileri başlıyor. L'Automne Paris, French Love Song müzik grubu bizlere Paris'te bir sonbaharı vals ritmindeki şarkılarıyla anlatıyorlar. Gözlerimizin önüne seriyorlar.

0: même sans toi. Mais chaque feuille qui tombe me ramène à ta voix.
1: L'automne est Paris. French Love Songs müzik grubundan dinledik bu güzel valsi. Şimdi de Orange Blossom grubu bizlere Meksiko adlı şarkılarını çalarak dinletiyorlar.

Mexico, Orange Blossom grubundan dinledik bu çok enteresan melodiyi. C'est la vie, işte hayat diyor söylediği şarkıda Terry Callier.

Fransız şarkıcı ve besteci Julien Clark, 1970'lerde yapmış olduğu Ziyanı Yok anlamındaki Senevien adlı şarkısını 40 yıl sonra Zaz eşliğinde düet olarak yaptı. Bu versiyonu da o yıllarda olduğu gibi çok güzel.

Julian Clerc ve Zaz düetinden dinledik bu güzel şarkıyı Senergen. Şimdi 60'ların sevilen şarkılarından birini sizlere John Pazos'un orkestrasından enstrümantal olarak dinletmek istiyorum. Evolvere.

Evolvere, birçok filmde fon müziği olarak kullanılan eşsiz bir melodidir Evolvere. Hala aynı duyguları bana yaşatır. Adı üstünde Los Trio, yani üç kişilik vokal grubu olan topluluk, Sentimiento adlı şarkıda hassas duyguları, müzikleri ve sesleriyle anlatıyorlar.

Don Felipe ve Mark Anthony bırak artık onu sevmeyi derlerken şarkılarında, Django ise seni her nefes alışımda daha çok seviyorum diyor. El que más te ha querido.

sabun gibi kayıp gitti. Hayat sanki avuçlarımdan. Söz dinlemedi deli gönlüm. Gitti.

Donmuş resimler, pembe düşler. Kahkahalar, acı tebessümler. Kalbimde saklı güzel sözler. Aşkı yeşerten o cümleler. Dalıp gitmiş.

söz ve müziği Ömür Göksel'e ait olan şarkısını sanatçının kendi sesinden dinledik. Meydan okuyorum yıllara. Şimdi de Iglesias'ın Hey adlı şarkısını Fransızca sözlerle Julio Iglesias ve Natasha St. Pierre düetinden dinliyoruz. Il faut toujours un pardon.

Il faut toujours un pardon. Natasha Sampier, Iglesias düetinden dinledik. Şimdi Ömür Göksel'i dinliyoruz. Yepyeni bir eseriyle sanatçı buluşmak için beklediği sevgilisine söylüyor şarkısını. Şarkısının sonunda sanatçıyı bir sürpriz bekliyor. Şarkımız.

sabırsızca seni bekledim. Gözlerim kapıya takılmıştı. Dışarıda karanlık basmıştı. Saatler hızla ilerlerken umutlarım da çok azalmıştı.

birden kapı açıldı. İçeriye önce kokun girdi gözlerime, inanamadım. Allah'ım ne kadar mutluydum. Koşarak bana sarıldın. Gözlerimizde yaşlar vardı. Dünyalar sanki benim olmuştu. Hayatım yeniden başlamıştı. Şarkımızı birlikte haykırdık.

Şarkımız, Ömür Göksel'i en son şarkılarından hiçbir yerde yayınlanmamış bir eserinde dinledik. Ben Ömür Göksel.

Bilimsel her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3. Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle 3 besteciye ait ve geçmişte bu hafta ilk kez sunulan eserleri paylaşacağız. Programımıza 80 yıl önce 15 Ekim 1946'da Liverpool Philharmoni Orkestrası tarafından ilk kez seslendirilen İngiliz besteci Benjamin Britten'ın Purcell'ın bir teması üzerine Varyasyonlar ve Füg alt başlıklı Opus 34 Gençler için Orkestra Rehberi müziğiyle başlıyoruz. Piyanist Orrin Howard esere dair şunları aktarıyor. Benjamin Britten eser üzerinde çalışmaya 1946 yılında Orkestra Çalgıları adlı bir belgesel filmin müziği olarak başladı ve yapıt o yıl Londra'da bu formatta izleyiciyle buluştu. Kısa süre içinde senfoni orkestralarının konser salonlarına taşıdığı ve genellikle sözlü anlatımlar da eklediği eser öylesine ustaca kurgulanmış bir yapıya sahiptir ki salt çalgısal repertuar içinde sağlam bir yer edinmiş ve sıklıkla anlatı olmaksızın seslendirilir hale gelmiştir. Bir dizi parlak ve yaratıcı çeşitlemeye temel oluşturan tema, Henry Purcell'ın Abdelelazar

İngiliz besteci Benjamin Britten'ın Purcell'ın bir teması üzerine Varyasyonlar ve Füg alt başlıklı Opus 34 Gençler için Orkestra Rehberi adlı eserini bestecinin yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyenler, Macar besteci Zoltán Kodály'ın Hári János isimli Nadia Boni'den Diana Bulka Maceraları alt başlıklı halk operası 100 yıl önce 16 Ekim 1926'da başkent Budapeşte'deki Kraliyet Macar Opera Binası'nda ilk kez sahnelenmişti. Macarca librettosu Janos Garay'ın Terhis Edilmiş Asker adlı komik destanına dayanılarak Bila Paulini ve Joyt Harshani tarafından hazırlanan yapıt, hikayeci Hári János karakterinin anlattığı 5 macera ve halk şarkıları üzerine kurulu yapısıyla Macar tarihine dayanır. Kodály'ın bu halk operasının tema ve bölümleriyle oluşturulan Hári János süitini Antal Dorati'nin yönettiği Miyapalı Senfoni Orkestrası'nın kaydıyla sunuyoruz.

Macar besteci Zoltán Kodály'ın Hári János süitini Antal Dorati'nin yönettiği Neapolis Senfoni Orkestrası'nın kaydıyla sunduk. Değerli dinleyenler, müzikli güncede son olarak 155 yıl önce 18 Ekim 1871'de Karlsruhe'da ilk kez seslendirilen Alman besteci Johannes Brahms'ın Mi bemol majör tondaki Opus 54 Kader Şarkısı adlı koro ve orkestra eseri var. Müzikolog Steven Ledbetter'ın yapıta dair notlarını okuyalım. 1868 yazının sonlarında babasını dağ tatili için İsviçre'ye götürdükten sonra Brahms, Oldenburg'ta bulunan arkadaşı Dietrich ile ailesini ziyaret etti. Özellikle Wilhelmshaven'daki büyük gemi inşa atölyelerini ziyaret edip edemeyeceklerini sordu. Nadiren gemiye binmeye ikna edilebilen bir insan olarak Brahms bu atölyelerden çok etkilenmişti. Ziyaret için planlanan sabah ailenin geri kalanından önce kalkarak Dietrich ailesinin kitaplar arasında bulduğu Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başladı. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader Şarkısı adlı şiirden çok etkilendiğini söyledi. Brahms'ın Opus 54, Schicksalslied, Kader Şarkısı eserini Claudio Abbado yönetimindeki Ernst Senfkoa ve Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Alman besteci Johannes Brahms'ın Opus 54 Kader Şarkısı isimli yapıtını Claudio Abbado yönetimindeki Ernst Zenf Chor ve Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Saygıdeğer dinleyenler, Müzikli Günce'nin sonuna geldik. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu yapımı yeni bir günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Marco Stropa'nın eserlerine yer vermeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizlere keyifli bir deneyim yaşatması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz her türlü fikir ve görüşünüz için e-posta adresimiz gunumuzudinlemek@gmail.com.

Sevgili dinleyiciler, az sonra eserlerini dinleyeceğimiz Marco Stropa kendi yaratıcılığının içsel yapısını şu sözlerle tarif etmiş: "Sanırım bugün artık artistik düşüncenin doğasını, inceliğini, ifadesini ve iletişimsel özünü göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Artistik düşüncenin tanımlanamayan duyguların bir tepkimesi olduğu klişesini bir yana bırakmalıyız. Artistik düşünce iki boyutta vardır. Düşüncenin söylemi ve düşüncenin kendisi. Artistik yaratım sürecinde düşüncenin algılanabilir bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Bu, yaratının gerçekleştirilmesinde önemli bir adımdır." 1984-86 yılları arasında Amerika'da MIT'de bilişsel psikoloji, yapay zeka ve bilgisayar bilimi üzerine çalışmış olan Stropa, daha sonra 1977'de Pierre Boulez tarafından kurulmuş olan İRCAM'a davet edilmiş ve bu kurumda 1987'den 90'a kadar yürüttüğü yöneticilik görevini daha aktif bir şekilde bestelemek amacı ve hocalık yapmak için bırakmış. Sevgili dinleyiciler, bestecinin bugün dinleyeceğimiz ilk eseri Perché non riusciamo a vederla, Neden Göremiyoruz ismini taşıyor. Dört İtalyan besteciye sosyal ve politik dünyanın İtalyan çağdaş müziğindeki yansımaları konulu birer eser siparişi verilince Marco Stropa kendi eserinde metin olarak grafitileri kullanmış.

Thank you.

Marcos Rupa'nın Perkenon Rüyski Neden Göremiyoruz isimli eserini Geoffrey Jordan yönetimindeki Radio France Orkestrası ve Le Cri de Paris korosu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımız bestecinin Let Me Sink Into Your Ear isimli eseriyle devam ediyor. Stropa bu eserini de bir tür ses tiyatrosu gibi tasarlamış. Eser boyunca çalıcılar her bölüm için sahnede farklı yerlere geçiyorlar.

Marcus Rupa'nın Let Me Sing Into Your Ear isimli eserini, Bassetto'nda Michel Marelli ve Peter Etvez yönetimindeki Radio Kamer Filarmoni seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'te dinlediğiniz Bir Günümüzü Dinlemek daha böylece sona erdi.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Bugünkü programımızı müzik tarihimizin asırlık çınarlarından değerli orkestra şefi Hikmet Şimşek'e ithaf ediyorum. Maestro'yu aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Tüm ömrünü Türk bestecilerine

0: ve bilhassa Türk beşlerini adayan maestro 12 Ekim 2001 tarihinde 77 yaşında aramızdan ayrılmıştı.
1: Sanat yaşantımın en önemli yönlerinden bir tanesi İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın kurulması olmuştur. Bu orkestranın kurulmasında öncü olma fırsatını bulduğum için kendimi daima mutlu ederim. 8 yıla yakın bir sürede orkestranın sanat yönetmenliğini yürüttüm. Aynı şekilde büyük kıvançlarımdan bir tanesi de bugün çok yüksek bir sanat düzeyine gelmiş olan TRT Çok Sesli Korosu'nun kurulmasında da çorbada tuzumun olmasıdır. Bu koroda kurulduktan sonra 2 sene sürece şefliğini yaptım. Ve şimdi büyük memnuniyetle görüyorum ki çocuğunun başarısını gören bir baba gibi koro çok ileri bir düzeye gelmiş vaziyettedir.
0: Hikmet Şimşek bu kısa kayıtta dile getirdiği hizmetleriyle yurt içinde ve yurt dışında yönettiği sayısız konserle yetinmemişti. Birçok kayıt gerçekleştirmiş, TRT televizyonunda her hafta sunduğu pazar konseri programıyla evlerimize de konuk olmuştu.
1: Sevgili müzikseverler, bugünkü konserimizde Çaykovski'nin bir dev eserini, 5. senfonisini sunacağız. Rus romantik müziğinin büyük temsilcisi Peter Ilyich Çaykovski özel yaşantısında şanslı olmamıştı. Bütün ömrü bunalımlar içinde geçmiş, kısa evliliğinde mutluluk bulamamış, en olgun, en verimli çağında 54 yaşındayken beklenmedik hastalık sonucu koleradan dünyamıza veda etmişti.
0: Henüz CD'lerin hayatımızda olmadığı, Türkiye'de plak yapmanın da çok zor olduğu eski dönemleri hatırlayanlar, Hikmet Şimşek'in çabalarının değerini çok daha iyi bilirler. Maestro, çok sesli müziğimizin dünyada karşılık bulabilmesi için sadece icracıları değil, bestecileri de tanıtmak gerektiğini düşünüyordu. Bu inançla yabancı orkestralara Türk bestecilerin eserlerini çaldırdı, plaklar kaydetti. Bu sayede Türk beşlerinin eserleri hem kayıt altına alınmış oldu hem de tüm dünya klasik müziğimizi tanıdı. Şimdi bu eşsiz plaklardan birini dinleyelim. 1992 yılında yapılan kayıtta yönetimindeki Budapeşte Filarmoni Orkestrası Ulvi Cemal Erkin'in 2. senfonisini seslendiriyor.

Ulvi Cemal Erkin'in ikinci senfonisinden dinlediğimiz bölümü Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Hikmet Bey kendisini yakından tanıyanların hafızasında çalışkanlığı, sarsılmaz gayreti ve azmiyle yer etmiştir. Aklına koyduğu hiçbir işi yarım bırakmaz, ne yapıp edip başarıyla sonuçlandırırdı. Kendisiyle birlikte Türkiye'de verdiğimiz sayısız konserin yanında Helsinki, Salzburg, Kosova ve Hannover orkestraları eşliğinde Saygun'un birinci piyano konçertosunu seslendirdik. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı. Maestro Şimşek, sıcacık dostluğu, hayat dolu enerjisi ve tatlı şakalarıyla dokunduğu her insanın kalbinde taht kuran biriydi. Henüz mesleğin çok başındayken onunla karşılaşmak büyük bir şanstı. Rahmetli için rahatlıkla Türk bestecilerinin emprezaryosuydu diyebiliriz. Eserlerinin yurt dışında çalınması, tanınması ve kaydedilmesi için nasıl kapı kapı gezdiğine, randevular alıp görüşmeler yaptığına, her bağlantıyı nasıl ilmek ilmek işlediğine bizzat şahit olanlar hakkını daima teslim ederler. Hepimiz ederiz. Şimdi sırada bir başka muazzam kayıt var. Hikmet Şimşek bu kez Budapeşte Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Cemal Reşit Rey'in Türk manzaralarını dinliyoruz.

Cemal Reşit Rey'in Türk manzaralarını dinledik. Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendirdi. Vefatının 25. yılında andığımız Maestro Hikmet Şimşek, 1924 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştı. Çocukluğu subay olan babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, çoğunlukla da Konya ve ilçelerinde geçti. İçindeki müzik sevdası henüz çocukken filizlenmiş olsa da bu yeteneğe yön verecek insanlarla buluşması ne yazık ki gecikti. Harp okulunda eğitim alırken ağır bir hastalık geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Hastane odasında radyodan dinlediği klasik müzik yayınları hayatının kırılma noktası oldu. Müziği meslek olarak seçmeye karar verdi ve işe keman öğrenmekle başladı. Kısa süre sonra Cemal Reşit Rey ve Ulvi Cemal Erkin gibi üstadların sınavlarını başarıyla geçerek Ankara Devlet Konservatuvarı'na adım attı. Konservatuvar yıllarında Hasan Ferit Anlar ve Edward Zuckmayer ile çalıştı. Ardından Ahmet Adnan Saygun'un bestecilik sınıfına geçti ve okulu birincilikle bitirdi. 1955'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı ilk kez yönetti. Sergilediği üstün başarı üzerine devlet tarafından iki kez Avrupa'ya gönderildi. Çeşitli kurs ve festivallere katıldı, pek çok konser yönetti. Hikmet Şimşek yaklaşık 25 yıl boyunca CSO'daki şeflik görevini sürdürdü. Bir yandan da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda genç müzisyenler yetiştirdi. Sadece mevcut kurumlara hizmet etmekle kalmadı, İzmir, Çukurova ve Bursa Devlet

Devlet Senfoni Orkestralarının da kuruculuğunu üstlendi. Değerli sanatçıyı bugünlük son kez 1990 yılında Budapeşte Devlet Orkestrası ile yaptığı bir kayıtta dinleyelim. Haydn'ın 104 numaralı Re majör senfonisinden 2 bölüm radyonuzda.

Haydn'ın Re majör 104 numaralı senfonisinden dinlediğimiz bölümleri Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Devlet Orkestrası seslendirdi. 25 yıl önce hayata veda eden değerli şefimiz Hikmet Şimşek'i saygı ve rahmetle anıyorum. Anısına ithaf ettiğim bugünkü programımız böylece sona eriyor. Değerli dinleyenler, 19 Ekim Pazartesi günü Eskişehir'de vereceğim resitalle 2026-2027

0: 20'de konserlerim başlıyor. Müzikle dolu harika buluşmalarımızı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler dilerim. Hoşça kalın.
1: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Gioachino Rossini. İtalya'nın çağlar boyunca biriktirdiği miras derin bir tarihi saklar. Kültürel miras bu toprakları sanat ve düşünce hayatında güçlü bir merkeze dönüştürür ve bu durum Rönesans'ın İtalya'da filizlenmesinde belirleyici olur. Müzik tarihi açısından bakıldığında ise özellikle opera, vokal gelenek, enstrümantal müzik ve bestecilik özgün, zarif ve yenilikçi bir anlayış zeminine oturur. Bugünkü program konuğumuz Gioachino Rossini ise bu çok katmanlı kültürün içinde yetişen büyük bestecilerden biri olur. Şimdi Rossini'nin ilk eserine kulak verelim. Do majör 3 numaralı sonatından bir bölümü, flüt virtüözü Dejan Gavritz ve Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Flermoni Orkestrası seslendiriyor.

Gioachino Rossini'nin Do majör 3 numaralı sonatından bir bölümü, flüt virtüözü Dejan Gavritz ve Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Rossini çok genç bir yaşta opera tiyatrosunun yalnızca bestecisi değil, aldığı görevlerle işleyişini içeriden bilen biri de olur. Ve besteci 1812 yılına geldiğinde tam 5 yeni eseri birden sahneye koyar. Onun ilk dönemini belirleyen temel özellik yalnızca İtalyan opera geleneğini kendi anlatım yöntemiyle birleştirmesi olmaz. Başarısız opera deneyimlerinin ardından zaman içinde kendi dilini geliştirmesi ve olağanüstü eserlere ulaşması da olur. Yani önceleri Rossini kesintisiz bir başarı öyküsüdür diyemeyiz. Şimdi Gioachino Rossini'nin klarinet ve orkestra için Do majör varyasyonlarından giriş bölümünü klarinetçi Miltos Mumulides yorumuyla sunuyoruz. Soliste Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Filarmoni Orkestrası eşlikte.

Giacchino Rossini'nin klarinet ve orkestra için do majör varyasyonlarından giriş bölümünü klarinetçi Miltos Mumuli'de seslendirdi. Soliste Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Rossini 1820 senesine kadar olağanüstü bir tempoda opera besteler. Paris olgunluk döneminin asıl laboratuvarı kabul edilir. Rossini'nin müziğinde gülmece ve vokal çeviklik ön planda olsa da ciddi, komik ya da grand opera anlayışının ölçeğini genişleten ve kendi diline entegre eden isim olur. Son operası Guillaume Tell'le ise haklı ve son başarısını elde eder. Rossini 63 yaşında zatüre sebebiyle hayata veda ettiğinde sanatsal mirası müzik adına büyük bir kazanç kabul edilir. Giacchino Rossini'nin Sevil Berberi, Cezayir'de bir İtalyan kızı, Cinderella ve William Tell operalarının uvertürleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Eseri Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Gioachino Rossini'nin Sevil Berberi, Cezayir'de bir İtalyan kızı, Cinderella ve William Tell operalarının uvertürlerini Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Bestecilerin içinde yankılanan müzikleri bugünün dinleyicisine duyuran yorumculardan biri de flüt virtüözü Dejan Gavritz'dir. Gavritz 1996'da Belgrad'da dünyaya gelir. Almanya Mainz Müzik Yüksekokulu'nda profesör olarak görev yapan virtüöz, eğitime ve yeni yorumculara verdiği destekle öne çıkar. Uluslararası saygın müzik ödülleri sahibi ve önemli toplulukların solisti de olan yorumcunun seslendireceği Gioachino Rossini'nin Do majör 3 numaralı sonatından son bölümle veda vakti. Soliste Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Gioachino Rossini'nin Do majör 3 numaralı sonatının son bölümünü flüt virtüözü Dejan Gavrič seslendirdi. Soliste Volker Hartung yönetimindeki Köln Yeni Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürdü. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul etti. Beş ülkenin Büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece katkısından dolayı Bahçeli'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Bu ülkede ayrımcılığa, teröre yer olmasın ve hep beraber huzur içinde yaşayalım dedi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin barış için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. AK Parti Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Bir Gün Televizyonu'yla Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a manevi tazminat davası açtı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz dedi. Dolandırıcılık çeteleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vatandaşları 51 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 159 şüpheli gözaltına alındı. Batman merkezi 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Kocaeli merkezi yürütülen operasyonda da 34 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezi 9 ilde araç kimliği sahteciliği yapanlara operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Hurdaya çıkan araçların motor ve şasi numaralarının kimyasallarla değiştirilerek başka otomobillere aktarıldığı belirlendi. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede kentsel dönüşüm için yeni bir adım atılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede dönüşüm başlatılacağını duyurdu. Kurum, TOKİ tarafından bir yıl içinde tamamlanacak güvenli konutların vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı sağlık alanında yeni düzenlemeler için çalışıyor. Taslakta sigara satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin getirilmesi planlanıyor. Sistemle alıcının 18 yaşını doldurup doldurmadığı dijital olarak kontrol edilecek. Kanun teklifi önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin barınma, eğitim, sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik model ele alındı. Işıkhan, mevsimlik tarım işçileri projesiyle 2017-2026 döneminde yaklaşık 180 milyon lira ödenek sağladıklarını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında ABD'nin duyurduğu enerji altyapısını kapsayan ateşkes belirsizliği yaşanıyor. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump savaşın sona ermesi çağrısında bulundu. Zelenski ile Putin bir araya gelip savaşa son vermeli ifadelerini kullandı. Sahadaysa karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında biteceğini söyledi. Gerilimin bir an olsun düşmediği Hürmüz Boğazı'nda İran'ın saldırıları arttı. Yalnızca pazartesi günü 6 gemi saldırıya uğradı.

0: Spor.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak. Mücadele TRT1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Merhaba. Londra'da doğan Richard Davis müzik çalışmalarını Berlin'de sürdürüyor. Az önceki Honest With You onun 2005 yılı albümü Details'dan geldi. Jason Forrest'la devam ediyoruz.

Disco'ya has motifleri progressive rock'la buluşturan Jason Forrest'ın tarzında tabi bolca deneysellik de var. War Photographer'la radyolarınızdaydı Forrest. Onun Donna Summer sahne adıyla DJ setlere de imza attığını sözlerimize ekleyip ardarda dinleyeceğimiz kayıtlara geçelim.

The Whitest Boy Alive'ı Burning ile, sonrasında ise Warren Suicide'ı grupla aynı adı taşıyan parçasıyla getirdik radyolarınıza. Raga, breakbeat ve elektronikanın ilginç bir karışımı olan müziğiyle Jacuzzi var sırada. Müzik çalışmalarını Berlin merkezi sürdüren üçlü 2007 yılı albümünden BLN'le konumuz oluyor.

Tango, Mambo ve Saksafon. Jesse Evans'dan seçtiğimiz kayıtta bunların hepsini bulabileceksiniz. Calexico ve Suzy and the Banshees üyeleri, hatta onun için baterisinin arkasına geçen Iggy Pop'un eski davulcusu Toby Dammit, Jesse Evans'ın müzikteki en büyük yardımcıları.

Scientist of Love, Jesse Evans'dan dinledik. Miss Kitten and the Hacker'la devam ediyoruz. 1982 radyolarınızda.

0: Feist, Jamie Liddell, Daft Punk ve Jane Birkin gibi isimlerle çalışan Gonzalez sadece anan bir müzisyen değil, aynı zamanda iyi de bir yapımcı. Bazen tek bir piyano bile yetiyor ona etkileyici bir parçayı ortaya çıkarması için. Radyolarınızdaki Gonzalez kaydı ise farklı yapıda. So Called Party Over değerli dinliyoruz Grammy ödüllü Kanadalı müzisyeni.
1: As an entertainer, you basically are the sum of your audience's thoughts about you. And anyone who pretends otherwise is just straight bullshitting, gang. Gang, you with me?

DJ Hell ve Cobra Killer'dan seçtiğimiz kayıtlar bizi bu haftanın sonlarına yaklaştıracak. Keep On Waiting ve ardından Mund Auf Augen Zu'yla Electro Clash dünyasına dalalım biraz da.

0: ve Candy Hank Balkan müziğine farklı bir açıdan bakıyor. Patrick Creamer ya da müzikteki adıyla Candy Hank.
1: It requires an extraordinary combination of elements to form a normal person. In their case, the combination was wrong.

0: Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo 3.

Dünya listelerinden örneklerin yanında keşfedilmeyi bekleyen şarkılar ve 2000'li yılların klasikleri saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta Londra çıkışlı elektronik müzik yapan ikili Joy Anonymous, House ve Garage çizgisini canlı müzik dokusuyla buluşturdukları Joy Up The Street, takvimler 2023 yılında. Pop Durak.

Yeni konuğumuz Fas asıllı Hollandalı DJ Rehab. Onun daha melodik ve vokal ağırlıklı yüzünü gösteren yeni albüm Dream Inside a Dream gündemdeki yerini koruyor. Albümden Easy Bizu destekli If I Could Stop Time.

alan Why Don't We grubu üyesi Daniel Seavey buradaydı. Yeni mini albümü Dream Crusher'dan Love's a Gun dinledik. Malili yıldız Salif Keita'nın 2002 yılında Cesaria Evora ile seslendirdiği Ya More. 2 yıl önce yapılan düzenlemede imza Mo Black'e ait.

TRT Radyo 3'te Pop Durak'ta takvimler 2001 yılında New York House sahnesinden çıkıp Avrupa kulüplerinde ve dans listelerinde geniş bir kitleye sahip olan DJ Roger Sanchez, Toto klasiği I Won't Hold You Back sample'ları eşliğinde bir numara tekli Another Chance.

2001 yılında Roger Sanchez'in Avrupa listelerindeki rakiplerinden Spice Girls kariyerli Emma Bunton, solo kariyerinin ilk albümü A Girl Like Me, albümün bir numarası What Took You So Long, hemen ardından Atomic Kid'den burada.

Takvimler 2002 yılını gösterirken İngiltere listelerinin zirvesinde Atomic Kitten vardı. The Paragons ve Blondie yorumlarıyla hatırlanan The Tide Sigh dinledik. Artık günümüzdeyiz. Avustralya'dan folk rock türde çalışan Angus and Julia Stone. Geçen ay yayınlanan Karaoke Bar albümünden Monroe.

Angus and Julia Stone'un Avustralya listelerinde yarıştıkları bir isim Tesh Sultana, onu klasik anlamda bir pop sanatçısı olarak değil, gitar merkezli alternatif müziği, soul, reggae ve elektronik döngü teknikleriyle birleştiren güçlü bir canlı performans sanatçısı.

Avustralya'dan İskoçya'ya genç bir yetenek Zach Gibson, gitar ağırlıklı akustik pop çizgisindeki ilk şarkısı Figure It Out, akılda kalan melodisiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Manchester çıkışlı Lou Saint buradaydı. Modern pop altyapısının üzerine eski dönem soul vokal anlayışıyla kaydedilen Waterfalls dinledik. Bu arada şarkının Lou Saint'in yeni mini albümü Apothecary Part 2'da yer aldığını da hemen sözlerimize ekleyelim ve George Ezra ile yolumuza devam edelim. 2022 yazında çıkan Gold Rush Kid albümünden Anyone For You.

Önceki ay yayınlanan İngiltere, İskoçya, Hollanda, Belçika ve Almanya'da bir numara olan Wild Child albümüyle kariyerinde mutlu günler yaşayan Alex Warren. O albümde yer alıyor Won't Go Back Again. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Ray Dalton ve Go That High radyolarınızda olacak ama önce Alex Warren.

Sanklar cover'ı I Feel For You, funk, disco ve house'u buluşturan, özellikle Jack in House tarzıyla tanınan İtalyan prodüktör Angelo Ferreri, yanında Roller Funk.

Nick Littlemore ikilisi Empire of the Sun, 2008 yılında İngiltere dans listesinde bir numara olan Walking on a Dream albümünden özel düzenlemesiyle We Are the People.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay, mikrofonda ben Selim Ağacan, hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere daha önce Maharet albümünü dinlettiğimiz Ferhat Ferhat'ın yeni albümü Fall'u tanıtmak istiyoruz. 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan bu albümde Ferhat Ferhat'ın gitarına piyanoda ve tuşlu çalgılarda Aydın Esen, kontrbasta Christian Lind, davulda Selim Göksu, tenor ve soprano saksofonda Bob Franceschini, perküsyonda Okay Temiz, vokal ve udda ise Huri Ali Efendioğlu eşlik ediyor. Albümün kaydı İTÜ MİAM stüdyolarında Oğuz Öz, mastering'i ise davulda yer alan Selim Göksu tarafından gerçekleştirilmiş. Göksu ayrıca albümün Ferhat Ferhat ile birlikte yapımcılığını ve tıpkı Maharet albümünde olduğu gibi kapak tasarımını da üstlenmiş. Tüm bestelerin Ferhat Ferhat'a ait olduğu Fall albümü, sanatçının 2022 yılı çalışması Maharet'ten daha farklı bir anlayışa sahip olduğunu hissettiriyor. Anadolu ritmik ve melodik algısını yansıtan çalışmalardan oluşan Maharet'e kıyasla Fall'daki besteler çok daha batılı bir sound'a sahip. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve Fall albümünü dinlemeye Ferhat Ferhat'ın albüme adını veren Fall ve Acayip Blues besteleriyle başlayalım. Bob Franceschini'nin saksofonu, Christian Lind'in bası ve Huri Ali Efendioğlu'nun vokaliyle açılan Fall, Aydın Esen, Bob Franceschini ve Selim Göksu'nun liderliğinde bir süre ilerledikten sonra Ferhat Ferhat'ın harika bir gitar solosuyla devam ediyor. Parçanın finalini ise yine Huri Ali Efendioğlu'nun vokali yapıyor. Ardından dinleyeceğimiz Acayip Blues ise yine grubun harika bir uyumla çaldığı bir çalışma. Bob Franceschini'nin Christian Lind ve Selim Göksu ile müzikal sohbetiyle başlayan parça, Aydın Esen'in elektronik dokunuşları ve piyanosuyla süslediği solosunun ardından Ferhat Ferhat'ın ustalığını konuşturduğu gitarıyla final yapıyor.

Fall albümü için Ferhat Ferhat, tıpkı Maharet albümünde olduğu gibi yine çok değerli müzisyenlerle çalışma fırsatı bulduğunu dile getiriyor. Eski dostu ve sanat yoldaşı Selim Göksu'nun verdiği desteğin yanı sıra çok değerli ağabeylerim olarak nitelendirdiği Aydın Esen, Okay Temiz ve Bob Franceschini'nin projeye olan inançları ile sonsuz desteklerinin kendisi için önemini özellikle vurguluyor. Sanatçı ayrıca Maharet albümünde de yer alan Huri Ali Efendioğlu ve o albüme adını veren parçada Bast'ı dinlediğimiz müthiş bir müzisyen olarak tanımladığı Christian Lind ile bu albümün tamamında birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor. Şimdi albümden Gelin ve Okay isimli çalışmaları dinleyelim. Gelin, grup üyelerinin özgürce yorumladığı, sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en iyi piyanistlerinden biri olan Aydın Esen ile 80'den fazla albümde emeği geçen Bob Franceschini'nin harika dokunuşlarıyla Ferhat Ferhat'ın gitarına parçanın hikayesini anlatması için zemin hazırladıkları çok güzel bir beste. Okay ise Ferhat Ferhat'ın ritim ustası Okay Temiz için yazdığı bir beste. Yıllardır ortak projelerde bir araya geldiği ve Maharet albümüne de katkı veren Okay Temiz, bu parçada gruba dahil olarak Ferhat Ferhat'ın tanımıyla sihirli dokunuşlarını bu güzel besteye ekliyor. Ferhat Ferhat, Okay Temiz ile yollarının pek çok kez kesişmesinin ve usta sanatçının her zamanki desteğinin kendi müzik yaşantısında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor.

Albümün son çalışması Tik Tak, albümün finaline çok yakışan canlı ve hareketli bir beste. Tüm grup üyelerinin soloları ile zenginleştirdiği bu bestenin yorumunda Selim Göksu'nun ritimleri ve Ferhat Ferhat'ın soloları ön plana çıkıyor. Adeta arka planda duyduğumuz baterinin metal kenarlarında elde edilen ritim bu parçaya ismini vermiş.

Fall albümünden kalan süremizde Ferhat Ferhat'ın 2022 yılında çıkardığı Maharet albümünden Maharet ve Onlu'yu dinleyeceğiz. Maharet'te Ferhat Ferhat'a perküsyonda Okay Temiz, piyanoda Burak Bedikyan, saksofonda Çağdaş Oruç, davulda Selim Göksu, vokalde Huri Ali Efendioğlu, basta Christian Lind eşlik ediyor. Onlu ise Ferhat Ferhat'ın gençlik yılındaki bir konserinde onu dinleyen Onlu Tunç'un beğenisini dile getirerek onu onurlandırması ve sonra birlikte bir proje yapma kararı aldıktan kısa bir süre sonra uçak kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda yaptığı bir beste. Onlu da Ferhat Ferhat'ın gitarına perküsyonda yine Üstad Okay Temiz, saksofonda Çağdaş Oruç, davulda Selim Göksu, klavyelerde Koray Üsgülen, basta Oğulcan Akça ve yine vokal ve udda Huri Ali Efendioğlu eşlik etmiş. Bu iki güzel çalışmayı dinleyerek sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Harlan Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esin

dersiniz. Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz ve bizzat Ertegün tarafından kurulmuş olan Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hikayelerine odaklanıyoruz. Bugünkü programımızın konuysa Hall of Fame'e 2002 yılında Pearl Jam grubundan tanıdığımız müzisyen Eddie Vedder tarafından takdim edilen Ramones oluyor ve Blitzkrieg Pop ve Beat on the Bread eserlerini listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz.

Müzik tarihinin en etkili gruplarından biri olan Ramones, 1974 yılında New York'un Queens bölgesinde Forest Hill mahallesinde bir araya gelen 4 vizyoner genç tarafından kuruldu. Başlangıç kadrosunu vokalde Jeffrey Hyman, gitarda John Cummings, basta D.D. olarak bilinen Douglas Colvin ve davulda Thomas Erdil'e oluşturuyordu. Birbirini lise yıllarından ve mahalleden tanıyan bu dörtlü, dönemin popüler müziğinin karmaşıklığından ve uzun sololarından sıkılmış, müziğin köklerine yani saf, enerjik ve basit rock'n'roll formuna geri dönmek istemişti. Grubun ismi The Beatles üyesi Paul McCartney'in kariyerinin ilk yıllarında otellerde gizli kalmak için kullandığı Paul Ramon takma adından ilham alınarak D.D. tarafından ortaya atıldı. Kardeş olmamalarına rağmen hepsi soyadı olarak Ramon ismini benimsedi. Bu tercih sadece bir sahne adı olmanın ötesine geçerek onların bir aile ve sarsılmaz bir müzikal birlik olduklarının en büyük sembolü haline geldi. Siyah deri ceketleri, yırtık kot pantolonları, tişörtleri ve uzun saçlarıyla bir örnek giyinen Ramones sadece bir müzik grubu değil, aynı zamanda sokak kültüründen beslenen eksiksiz bir alt kültür ikonu olarak böylece doğmuş oldu.

1970'lerin ortalarında New York şehri, ekonomik iflasın eşiğinde suç oranlarının yüksek olduğu karanlık bir metropoldü. Müzik endüstrisi ise stadyumları dolduran devasa progresif rock grupları, 15 dakikalık virtüöz gitar soloları ve parıltılı disco kültürü tarafından ele geçirilmişti. Ramones bu şatafatlı ve halktan kopuk müzik ortamına karşı adeta bir antitez olarak sahneye çıktı. Parçaları nadiren 2,5 dakika yaşıyordu. Karmaşık akor dizilimleri yerine hızla çalınan 3 akor ve Joey'in melodik vokali üzerine kurulurdu. Grubun ilk performansları New York'un efsanevi mekanı CBGB yani Country, Bluegrass and Blues'da gerçekleşti. İlk başlarda seyirciler onların gürültülü, kesintisiz ve 1-2-3-4 saymalarıyla bir saniyede diğer şarkıya bağlanan setlerini anlamakta zorlandı. Ancak CBGB kısa sürede Television, Blondie, Talking Heads gibi grupların da sahne aldığı bir müzik devriminin merkez üssü haline geldi. 1976 yılında kendi adlarını taşıyan ilk albümleri Ramones piyasaya sürüldüğünde satış rakamları çok yüksek değildi. Fakat aynı yıl İngiltere'ye yaptıkları turne müzik tarihini kökten değiştirdi. Londra'daki performanslarını izleyen ve onlardan ilham alan gençler kısa süre sonra The Clash ve benzeri birçok grup kurarak İngiliz punk hareketinin fitilini de böylece ateşlemiş oldu.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün Üniz'in de programındasınız ve Hall of Fame'e 2002 yılına dahil edilen Ramones grubuyla olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ramones'un yeraltı sahnesinden küresel bir üne kavuşması, temelleri Ahmet Ertegün tarafından atılan devasa müzik endüstrisi yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Grup Seymour Stein'in kurduğu Sire Records aracılığıyla müzik dünyasına adım atsa da Sire'ın Warner Communication ve Warner Elektra Atlantic konsorsiyumuna dahil olması onlar adına dönüm noktası oldu. Ertegün'ün inşa ettiği bu küresel dağıtım ağı Sire bünyesindeki Ramones gibi gruplara çok güçlü bir lojistik ve finansal güvence sağladı. Bu yapının bir sonucu olarak grup 1980 yılında daha geniş kitlelere ulaşmak ve radyolarda yer bulmak amacıyla End of the Century albümünü Wall of Sound'un yaratıcısı Phil Spector prodüktörlüğünde kaydetti. Ahmet Ertegün sürece stüdyo düzeyinde doğrudan müdahale etmemiş olsa da onun şekillendirdiği vizyoner kültür, New Yorklu bir punk grubunun dünya çapında kalıcı bir başarı yakalamasında en temel etkenlerden biriydi. Şimdi ise 1980'lere gidip o albüme bir kulak verelim. This is rock.

Ramones'un müzik endüstrisine olan paha biçilemez katkısı 2002 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmeleriyle resmiyet kazandı. Ancak bu onurlandırma süreci oldukça duygusal bir törene sahne oldu. Törenin gerçekleştiği 2002 yılından sadece bir yıl önce grubun ikonik solisti Joey Ramone lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Grubu Şöhretler Müzesi'ne takdim etme onuru, onların müziğiyle büyümüş ve her fırsatta Ramones'a olan hayranlığını dile getiren Pearl Jam'in solisti Eddie Vedder'a verildi. Törene saçını Ramones tarzı Mohawk keserek katılan Vedder, yaptığı duygusal konuşmada grubun saf enerjisini, işçi sınıfından gelen dürüstlüğünü ve rock'n'roll'u nasıl kurtardığını anlattı. Törene hayatta olan orijinal ve sonradan katılan üyeler Johnny, Tommy, Marky ve Didi katıldı. Sahneye çıkan Didi Ramone'un "Kendimi tebrik etmek istiyorum ve teşekkür etmek istediğim başka kimse yok" şeklindeki absürt konuşması tam da grubun asi ve umursamaz ruhuna yakışır nitelikteydi. Bu törenden sadece aylar sonra Didi Ramone da ne yazık ki aramızdan ayrıldı.

Ramones milyonlarca albüm satıp stadyumları doldurarak dönemin ana akım ticari başarı standartlarını belki hiç yakalayamadı. Ancak onların yarattığı etki satış rakamlarıyla ölçülemeyecek kadar büyüktü. The Velvet Underground için söylenen meşhur, ilk albümlerini sadece birkaç bin kişi aldı ama alan herkes bir grup kurdu sözü Ramones için de fazlasıyla geçerliydi. Gösterişten uzak 3 akorluk yapıları, kara mizah barındıran sözleri ve durmaksızın ürettikleri saf enerjiyle Ramones, müziği karmaşadan arındırıp aslına yani sokağa döndürdü. Ahmet Ertegün'ün de içinde bulunduğu Warner, Elektra, Atlantic gibi devasa endüstri ağlarının içinden geçerek kendi tavizsiz kimliklerini korudular. İlk yıllarındaki yoksulluktan Rock'n'Roll Hall of Fame'in zirvesine uzanan bu yolculuktan geriye müzik tarihini değiştiren albümler ve bugün bile dünyanın her yerinde gençlerin tişörtlerinde gururla taşıdığı o ikonik kartal logolu mirasları kaldı. Ramones punk rock'ın sadece yaratıcısı değil, aynı zamanda onun en saf ve en kalıcı hali olarak böylece tarihe geçmiş oldu. Ben Osman Yüksel, önümüzdeki programda Rock'n'Roll Hall of Fame kapılarından girip müzik tarihine yön veren başka bir hikayede buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

Orijinal. TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası bizi oldukça eskilere, 1940 yılına götürüyor. Parçamızın adı ise The Same Old Story. Caz ve blues jarnasının efsanevi isimlerinden biri olan Billie Holiday yorumuyla hafızalarımıza kazınan bu parça, ay ışığında buluşan bir çiftin gizli aşkını konu alıyor. Ancak parçamız orijinalinde Freddie Martin ve başarılı orkestrasına ait. Billie ile aynı yıl yayınlanan parça etkili bir çıkış yapamasa da Billie yorumu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Freddie Martin yorumuna kulak vereceğiz ama hemen ardından başarılı vokal Billie'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve I'll Be Seeing You diyoruz. İlk olarak The Same Old Story sizlerle.

Sırada Love Me Tonight var. Döneminin efsanevi isimlerinden biri olarak anılan Tom Jones yorumuyla hafızalarımıza kazınan bu parça orijinalinde İngilizce de değil. Sanatçı İtalyan şarkıcı Junior Magli'nin bestesinden çok etkilenmiş. Parçanın orijinal adı ise Alla Fine della Strada. 1969 yılında bestelenip yayınlanan parça kısa süre sonra yine aynı yıl Tom Jones'un radarına takılmış ve Barry Mason tarafından İngilizce sözler yazılarak yeniden aranje edilmiş. Parça artık Tom Jones'la anılır olmuş. Biz şimdi şarkımızın orijinal haline yani Magli versiyona kulak vereceğiz ama hemen ardından Tom Jones'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve You Are My World diyoruz. İlk olarak Alla Fine della Strada sizlerle.

You Are My World bizlerleydi. Şimdi ise sırada Saving All My Love For You var. 1985 yılında Whitney Houston'ın kendi adını taşıyan albümünde yayınladığı parça uzun süre listelerin zirvesinde kalmıştı. Öyle ki şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra dünya listelerinin en iyi 3. single olarak gösterilmişti. Ayrıca sanatçıya da 28. Grammy ödüllerinde en iyi kadın pop vokal performansı ödülünü kazandırmıştı ve bu sanatçının ilk ödülüydü. Ancak parçamız orijinalinde Merlin McCoy ve Billy Davis Jr.'a ait. Merlin and Billy albümlerinde yayınladıkları parça 1978 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak hafızalarımıza kazınan versiyonu 85 yılının Whitney yorumu oldu. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Merlin and Billy ikilisine kulak vereceğiz ama hemen ardından Whitney Houston'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve I Have Nothing diyoruz. İlk olarak Saving All My Love For You sizlerle.

Sırada This Time I'm In It For Love var. 1978 yılında Amerikalı rock grubu Player tarafından yayınlanan parça, en hit single'ları Baby Come Back'ten sonra yayınlanmış ve en az onun kadar ses getirmişti. Ancak parçamız orijinalinde Austin Roberts'a ait. 1976 yılında sanatçı tarafından bestelenip yayınlanan parça maalesef hiçbir listeye giremedi. Ancak 2 yıl sonra yayınlanan Player versiyonu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağladı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Austin versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından efsanevi grup Player'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve ünlü parçaları Baby Come Back diyoruz. İlk olarak This Time I'm In It For Love sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Bryan Adams. Sanatçıya daha önce bu programda hiç yer vermemiştik. Şimdi ise sırada 2001 yılında Slane Castle'da verdiği unutulmaz konserinden bir kesit var. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Türkiye'de yayıncılığın okulu olan TRT, sahip olduğu değeri ve birikimi gençlerle paylaşmaya devam ediyor. Bu yıl 12.si düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Dereceye girenlere ödülleri Ankara'da verildi. Yarışmaya 141 üniversiteden 2081 başvuru oldu. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kaçış rampası olarak kullandığını söyledi. "Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz," dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş olmadığını belirtti. Husilerin saldırılarına karşı da Suudi Arabistan'a destek açıklaması yaptı. Üsküdar Belediyesi'nin son 2,5 yılda borcunun 6 katına çıkarak Eylül 2026'da 6 milyar 650 milyon liraya yükseldiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde alarm verildi. 3 patlama sesi duyuldu. Bazı Arap havayolu şirketleri Suudi Arabistan uçuşlarını durdurdu. Husiler Yemen'in Taiz kentinde köylere saldırdı. Biri çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a olan uçak seferleri askıya alındı. Bazı Cidde uçuşlarında ise iptaller oldu. Ankara, Orta Doğu'da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla telefonla görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar da değerlendirildi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü ve yerli savunma teknolojileri Ankara Polatlı'da sahaya yansıdı. Yapay zeka destekli hedef planlamasından kamikaze dronlara, yerli tank savar sistemlerinden lazer silahlarına kadar onlarca teknoloji Ateş Serbest 2026'da göreceğe çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yıl ilk defa kullanılan silah ve sistemlerin Türkiye'nin ulaştığı üstün seviyeyi gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında biteceğini söyledi. Gerilimin bir an olsun düşmediği Hürmüz Boğazı'nda İran'ın saldırıları arttı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ediyor. Şu dakikalarda başlayan mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovak Ivan Kruzliak yönetecek. Yarın saat 22'de oynanacak zorlu 90 dakika TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Doğu Asya bölgesine olan gezintimize devam ediyoruz. 16. yüzyılda Portekiz

Gizli kaşifler tarafından Formosa, dilimizde güzel ada olarak anılan Tayvan'ı ziyaret edeceğimiz bu haftaki bölümümüze güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle başlıyoruz.

Açılışta Tayvan'da yerleşik Bunun aborjinlerinin antik akapella şarkılarıyla Grammy ödüllü müzisyen David Darling'in violonselinden çıkan çağdaş seslerin birleştiği Mudanin Kata albümünden 5 şarkı dinledik. Tarihsel olarak Vanum adıyla da tanınan Tayvanlı yerli halk Bununlar, dış dünyada en çok gelişmiş polifonik vokal müzikleriyle bilinmektedir. Halk kendilerine has Bunun dilini konuşmaktadır. Tayvan'daki diğer aborjin halklarının aksine Bununlar adanın merkezi dağlarında yaygın olarak dağılmıştır. 2000 yılında Bununların nüfusu 41.038 olarak geçiyordu. Bu sayı Tayvan'ın toplam yerli nüfusunun yaklaşık %8'ini oluşturuyordu ve bu da onları 4. en büyük yerli grup haline getiriyordu. 20. yüzyılın başlarında Hristiyan misyonerlerin gelişine kadar Bunun halkı şiddetli savaşçılar ve kelle avcıları olarak biliniyordu. Bununlar Tayvan'ın orta dağlarında küçük aile birimlerinde geleneksel olarak yaşayan ve Çinli göçmenler ya da aborjin halkları olsun tüm yabancı

yabancılara düşman olan yüksek dağ halklarından biriydi. Diğer aborjinlerin çoğu oldukça hareketsiz ve alçak bölgelerde yaşamaya eğilimli olduğu görülürken, Atayan ve Taroko yerlileriyle birlikte Tayvan'ın merkez sıra dağlarında sürekli olarak hareket ediyorlar, yeni av alanları arıyorlar ve imha yakma tekniğiyle tarım uyguluyorlardı. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de şimdi Tayvan'da yerleşik antik akapella şarkılarıyla tanınan bunun aborjinlerinin Grammy ödüllü violonselisti David Darling'le olan 2004 tarihli ortak çalışması Mudanin Kata albümünden dinleyeceğimiz 5 parça sizlerle.

0: TRT Radyo 3.
1: Dünyadan Yerel Sesler'de Tayvan'a ayırdığımız programların ilk bölümünde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Ülke tarihinde ilk toprak yerleşiminin 30 bin yıl öncesine dayandığı düşünülen Tayvan'a 4 bin yıl önce Tayvan aborjinleri ayak basmış ve Ming hanedanlığından itibaren kalıcı olarak yerleşmişlerdir. Portekizliler tarafından işgal edilen bölge sömürgeleştirilmiştir. Hollanda koloni döneminde aynı sömürge politikası devam ederken, ilerleyen yıllarda Tayvan, Çin'e bağlı bir bölge haline gelmiştir. Tayvan'da kuzeyden güneye kadar adayı aşan yüksek ve sarp dağlar, doğu kıyısına kadar uzanarak denize inmektedir. Gür ormanlarla kaplı olan bu çevrede ağaçların arasına gizlenmiş 150 bin civarında yerli halen yaşamaktadır. Bugün hükümetçe tanınan 12 kabile vardır. Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiat, Yami, Tao, Kavalan ve Taroko. Genetik olarak Tayvan aborjinleri Malay Polinezyalı halklarına akrabadır. 12 kabilenin dilleri Ostronezyen dil ailesi içinde sınıflandırılmıştır. Kabileler büyük oranda yok olmuş olsa da günümüz Tayvan'ında hala ova halklarının dinlerinden, kültürlerinden kalıntılara rastlamak mümkündür. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken Tayvan'da yerleşik bunun aborjinlerinin antik akapella şarkılarıyla Grammy ödüllü müzisyen David Darling'in violonselinden çıkan çağdaş seslerin birleştiği Mudanin Kata albümünden seçtiğimiz 4 şarkı huzurlarınızda.

0: Radyo 3.
1: Önümüzdeki hafta Tayvan'ın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te dünyadan yerel seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan yerel sesler.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 3.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
2: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında The Modern Jazz Quartet The Last Concert albümünden seçtiğimiz kayıtlarla karşınızdayız. The Modern Jazz Quartet tarafından seslendirilen ve caz tarihinin en önemli topluluklarından birinin geçici olarak kapanışını belgeleyen The Last Concert, daha sonra genişletilmiş sürümüyle The Complete Last Concert, caz müzik dünyasına benzersiz bir yere sahiptir. Bu albüm sadece bir konser kaydı değil, aynı zamanda 20 yıl aşkın süredir cazın yapı taşlarını yeniden ören bir estetiğin zerafetle noktalandığı, her ne kadar yıllar sonra yeniden bir araya gelseler de o an için son olarak düşünülen tarihi bir veda niteliğindedir. Softly as in a morning sunrise, The Cylinder ve Summertime ile Caz Ağacı başlıyor.

Bill Jackson vibrafon, John Lewis piyano müzikal direktör, Percy Heath kontrbas, Connie Kay davuldan oluşan grup 1952 yılında kurulan ve kadrosunu Kenny Clarke yerine Connie Kay'in katılması hariç neredeyse hiç değiştirmeden çeyrek asra yakın süre koruyan çok nadir gruplardan biriydi. Dağılma kararının alındığı bu konser salonu dolduran dinleyiciler ve müzisyenler için duygusal açıdan oldukça yoğun bir atmosferde geçmiştir. Caz dünyasında cool jazz, bop ve klasik müzik third stream unsurlarının kusursuz bir şekilde harmanlanmasıyla tanınır. Bu konserde de grubun karakteristik özellikleri en üst düzeyde hissedilir. Grup geleneksel caz kulüplerinin gürültülü ve taşkın atmosferinden ziyade konser salonlarının akustiğine ve sükunetine hitap eden bir form benimsemiştir. The Last Concert, cazın içinde barındırdığı spontanlığı kaybetmeden klasik bir oda müziği topluluğu titizliğiyle icra edilmiştir. Really True Blues, What's New, Blues in the A Minor ile caz ağacı devam ediyor.

Radyo İşte Caz Acı programında The Modern Jazz Quartet The Last Concert albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. John Lewis'in akılcı, minimalist ve kontrpano ağırlıklı piyano pasajları ile Milt Jackson'ın blues kökenli, sıcak, vurucu ve duygusal vibrafon soloları arasındaki denge bu konserde zirvededir. Hyatt'in tok bas yürüyüşler ve Connie Kay'in fırçalarla yarattığı zarif perküsyon dokunuşları müziğe eşsiz bir iskelet kazandırır. Albüm, grubun kariyerinin bir özeti niteliğindedir. Grubun kendi imzası haline gelen eserlerin yanı sıra bop standartlarını ve klasik uyarlamaları da kapsar. Konser bir devrim kapanışını simgelediği için müzisyenlerin enstrümanlarını yükledikleri hissiyat sıradan bir canlı performansın ötesindedir. Özellikle uzun solist doğaçlamalarında grubun birbirini ne kadar iyi tanıdığı ve telepatik bir müzikal iletişim kurduğu açıkça hissedilir. Confirmation ve Round Midnight dinliyoruz.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte.

birlikte olacağız. Klasik dönem bestecisi Jean-Baptiste Cardon'un Opus 7 4 numaralı arp sonatına da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne eserleri Bach, Haydn ve Mozart tarafından da bilinen ve takdir gören Johann Joachim Quandt'la başlıyoruz. Bestecinin flüt, keman ve klavsen için kaleme aldığı Mi bemol majör triosunu Nova Stravaganza topluluğu seslendiriyor.

Barok dönem bestecisi Johann Joachim Quantz'ın Mi bemol majör triosunu Nova Stravaganza topluluğu seslendirdi. Chopin'in 1835 yılında tamamladığı ve en popüler eserlerinden biri olan Opus 23 Sol minör 1 numaralı baladıyla devam ediyoruz.

Chopin'in 1835 tarihli Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladını piyanist Zbigniew Rauubo'dan dinlediniz. Erken barok dönem bestecisi Francesco Cavalli'nin koro ve çalgı topluluğu için kaleme aldığı Salve Regina başlıklı eseri var sırada.

Francesco Cavalli'nin Salve Regina başlıklı eserini Monteverdi Korosu ve İngiliz Barok solistleri seslendirdi. Karl Maria von Weber'in 1811 yılında kaleme aldığı Opus 26 Mi bemol majör klarinet konçertinosuyla devam ediyoruz. Solist Arthur Stockel.

Maria von Weber'in Opus 26 Klarinet Konçertinosunu solist Arthur Stokel ve Pavel Capullo yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Joseph Haydn'ın Tanrı Korusun adlı ilahi üzerine piyano için yazdığı varyasyonlar var sırada.

Haydn'ın Tanrı Korusun adlı ilahi üzerine kaleme aldığı varyasyonları piyanist Andreas Steyer'den dinledik. Barok dönemin İngiliz bestecisi Henry Purcell'ın dört çalgı için Pavan ve Şakon adlı iki eseriyle devam ediyoruz.

Ve Purcell'ın dört enstrüman için Pavan ve Şakon adlı iki eserini Londra Barok Topluluğu seslendirdi. Johann Sebastian Bach var sırada. Bestecinin 1725 yılında ilk kez seslendirilen 42 katalog numaralı Aynı Şabat Akşamı başlıklı kantatını dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 1725 tarihli Aynı Şabat Akşamı başlıklı kantatını Voces Suaves ve Cafebaum topluluklarından dinlediniz. Klasik dönem bestecisi Jean-Baptiste Cardon'un Opus 7 4 numaralı arp sonatıyla devam ediyoruz. Branka Yanyanin Magdalenik seslendiriyor.

sanatçısı Branka Yanyanin Magdalenik, klasik dönem bestecisi Jean-Baptiste Cardon'a ait Opus 7 4 numaralı sonatı seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 452 mi bemol majör kentetiyle sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın piyano, obua, klarinet, fagot ve korno için kaleme aldığı Köhel 452 Mi bemol majör kenteti dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1956 yılında kurulan RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 7 Ekim 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Elias Grandi yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Joaquin Rodrigo'nun ünlü Aranjuez konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1987 doğumlu Sloven gitarist Mark Grčić. Konser programından ilk olarak Beethoven'ın programatik içerik barındıran az sayıdaki eserinden Pastoral alt başlıklı Opus 68 Fa majör 6. senfonisini dinliyoruz.